Biz bir devir eskittin. Geri dön diyemezdim. Üstümüze işlediğim günahların eli değmişti. Gittiğimde boğazımdan düğüm dolu yüzlerce gemi geçmişti.

Uyandım. Saat 3, saat 4, saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbin, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Cambridge Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerle ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmacılar, yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerin kalp hastalığı geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. 1 milyondan fazla yetişkinin verilerini analiz eden uzmanlar, erkeklerde koroner arter hastalığı riskinin %17 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Yalnızca genetik nedenlerle yüksek olan testosteron seviyelerini inceleyen bilim insanları, testosteron takviyesinin bilinçsizce alınmasının da ciddi riskler oluşturabileceğini belirtti. Testosteron takviyesi, vücudun yeterli hormon üretmediği ve genellikle yorgunluk ve cinsel işlev bozukluğuyla kendini gösteren bir durum olan hipogonadizm için onaylanmış bir tedavi olarak biliniyor. Araştırmalar, 40 yaşından sonra erkeklerin testosteron seviyelerinin her yıl yaklaşık %1 oranında düştüğünü aktarırken, çoğu erkek için bunun fark edilebilir bir değişikliğe yol açmayacağı vurgusu yapıldı. Çalışmalar, erkeklerin yalnızca yaklaşık 1/5'inin hipogonadizmden muzdarip olduğunu da gösterdi. Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmayı yapan ekipte yer alan Emily Morby, giderek daha fazla erkek testosteron takviyesi alıyor. Bunun nedeni kısmen erkeklerde hipogonadizm konusunda farkındalığın artması, ancak özellikle genç erkekleri hedef alan artan pazarlama ve sosyal medya eğilimleridir dedi. Morby, çalışmamız kandaki yüksek testosteron seviyelerinin koroner arter hastalığı riskini artırdığını ve bunun da kalp krizi ve kalp yetmezliği riskini artırabileceğini gösteriyor. Araştırmalar, kadınlarda yüksek testosteron seviyesinin olası bir sağlık riski yaratmadığının da altını çizdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Sabah haberlerinden bir kez daha günaydın herkese. Saatler 7.10 dakika geçiyor ve 2 Haziran Salı sabahındayız. Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Gün boyunca bulunduğunuz yerden, cepten, webten, tabletten bu keyifli şarkılar sizlere eşlik edecek. Sabah haberleri başladı. Saat 10'a kadar beraberiz. Günaydın Trakya. Gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

Salının hava durumuna bakarak devam edelim sabah haberlerine. Geceleri hala bir yorgan ya da battaniyeyle yatıyorsunuz değil mi? Gündüzleri ne kadar güzel böyle yaz havası kendini hissettiriyorsa, geceleri de bahar havası hala geçmiş değil, geceleri serin olmaya devam ediyor. Bugüne baktığımız zaman meteoroloji yetkilileri Trakya'da havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını söylüyor. Edirne ve Kırklareli'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Kırklareli'de öğleden sonra yağışların etkili olması öngörülüyor. Hava sıcaklığı Trakya'da bugün 29-30 derece dolaylarında olacak. Keyfini çıkarın.

0: FM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Cambridge Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerle ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmacılar, yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerin kalp hastalığı geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. 1 milyondan fazla yetişkinin verilerini analiz eden uzmanlar, erkeklerde koroner arter hastalığı riskinin %17 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Yalnızca genetik nedenlerle yüksek olan testosteron seviyelerini inceleyen bilim insanları testosteron takviyesinin bilinçsizce alınmasının da ciddi riskler oluşturabileceğini belirtti. Testosteron takviyesi, vücudun yeterli hormon üretmediği ve genellikle yorgunluk ve cinsel işlev bozukluğuyla kendini gösteren bir durum olan hipogonadizm için onaylanmış bir tedavi olarak biliniyor. Araştırmalar, 40 yaşından sonra erkeklerin testosteron seviyelerinin her yıl yaklaşık %1 oranında düştüğünü aktarırken çoğu erkek için bunun fark edilebilir bir değişikliğe yol açmayacağı vurgusu yapıldı. Çalışmalar erkeklerin yalnızca yaklaşık 1/5'inin hipogonadizmden muzdarip olduğunu da gösterdi. Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmayı yapan ekipte yer alan Emily Morby, giderek daha fazla erkek testosteron takviyesi alıyor. Bunun nedeni kısmen erkeklerde hipogonadizm konusunda farkındalığın artması, ancak özellikle genç erkekleri hedef alan artan pazarlama ve sosyal medya eğilimleridir dedi. Morby, çalışmamız kandaki yüksek testosteron seviyelerinin koroner arter hastalığı riskini artırdığını ve bunun da kalp krizi ve kalp yetmezliği riskini artırabileceğini gösteriyor. Araştırmalar, kadınlarda yüksek testosteron seviyesinin olası bir sağlık riski yaratmadığının da altını çizdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Küpe FM'de saatler 8'e yaklaşıyor. 2 Haziran Salı sabahındayız. Yeni saatimize Hadise'nin şahane bir yorumuyla ulaşalım. Yeni saatimizin başında aramıza yeni katılanlar varsa, yollara düşenler varsa, Trakya'nın dört bir tarafında iş için direksiyon sallayanlar başta olmak üzere hava durumunu ilgilendiriyor. Onları, hepimizi ilgilendiriyor aslında. Bakalım Trakya'da hava bugün nasıl olacak? Yeni saatimizin başında bir kez daha hatırlatalım. Günaydın.

0: Sırda denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gazete mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor, duyuyorsunuz. Yeni saatimizin açılışını 90'lı yılların güzel bir şarkısıyla yaptık. Gökten seslendirdi, Sezen söylüyordu. Şimdiki şarkılarda bakmayın, işte hadi bakalım, Demet Akalın falan diyor da önceden Sezen'e yazılırdı şarkılar böyle. Güzel bir gün diliyorum hepimiz için. Trakya'da bugün havaya baktığımız zaman hava sıcaklıklarının 30 dereceleri bulduğunu görüyoruz. Trakya'nın iç kesimlerinde, Edirne'de, Kırklareli'de, Lüleburgaz dolaylarında özellikle öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Dün akşama dönelim. Türkiye'ye gol oldu, yağdı. Dünya Kupası'na hazırlık karşılaşması vardı A milli takımımızın. Kuzey Makedonya'yla karşı karşıya geldi. Ve Kuzey Makedonya'ya gol yağdırdı. 4-0 galip ayrıldı maçtan. A milli takımımız Dünya Kupası için geri sayıma devam ediyor. 2026 Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor bir taraftan. Dünya Kupası'nın başlamasına 9-10 gün kaldı. Millilerimizin maçına da yaklaşık 2 hafta kaldı. Bu arada tabii A milli takımda küçük sakatlıkların olduğu bildiriliyor. Henüz daha kondisyonunun %100 olmayan oyuncuların olduğu bildiriliyor. Detayları ilerleyen dakikalarda sizlere aktaracağız.

0: FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
0: Küpe FM reklam.

Sabah haberleri devam ediyor. Küpe FM'desiniz ve 8 çeyreği biraz geçti saatler. Montella dün akşamki karşılaşmanın ardından millilerin 4-0'lık galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunmuş. Dünya Kupası'na yaklaşık 2 haftalık bir süre kaldığını hatırlatıyor ama kondisyonunu bulması gereken bazı futbolcularımızın olduğunu da belirtiyor. Kenan, Hakan, Kerem gibi Arda da onlardan biri diye ekliyor. Ufak tefek problemleri olan futbolcular olduğunu, Ferdi'de ufak bir sakatlık olduğunu, henüz daha antrenmanlara çıkmadığını söylüyor. Tabii büyük endişe birçok ülkenin, birçok takımın büyük endişesi de Amerika, Meksika oralarda yapılacak. 3 ülkede yapılıyor biliyorsunuz. Dünya Kupası özellikle Meksika'daki hava sıcaklıklarının, sıcak havanın futbolcular üzerindeki olumsuz olabilecek etkileri üzerine endişeler dile getiriliyor. Milli takım teknik direktörü Montella bunun bizim futbolcularımızı etkilemeyeceği görüşünde.

takımlar seviyesindeki dünyanın en önemli turnuvası Dünya Kupası'nın başlamasına artık sayılı günler kaldı. Amerika, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A milli takımımız da D grubunda oynayacak maçlarını. Bu grupta millilerimizin rakipleri Amerika, Paraguay, Avustralya kozlarını paylaşacaklar. Tabii Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı dedik. Bahisçiler de heyecanlanmaya, bahislerini dillendirmeye başladılar. Dünya Kupası'nın en güçlü adayı olarak İspanya gösteriliyor. Dünya Kupası'nın favorilerini ve takımların tur ihtimallerini Opta denen bir süper bilgisayar hesaplamış. 10.000 kez simüle etmiş bu durumu ve İspanya'nın şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu belirlemiş. İspanya'nın şampiyonluk ihtimali Dünya Kupası'nda %16.1 olarak gösteriliyormuş. Fransa'ya %13, İngiltere'ye %11.2 ve son şampiyon Arjantin'e ise %10.4 şans veriliyor. İhtimal veriliyor daha doğrusu. Peki millilerimizin Dünya Kupası'nda şampiyon olma olasılığı ne kadar diye merak edenlere hemen aktaralım. 48 ülkenin yer alacağı organizasyonun favorileri sıralamasında A milli futbol takımımız 21. sırada yer alıyor ve A millilerin şampiyon olma olasılığını da 0.09 olarak tespit etmiş bilgisayar.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

henüz daha erken, daha yaz sıcakları bastırmadı. Onun için şimdiden uyarıyor uzmanlar, gözlemciler. Yoksa eğer evinizde pencerelere, kapılara sineklik taktırmanızı tavsiye ediyor. Peki neden bunu tavsiye ediyorlar? İsterseniz detaylıca biraz sonra reklamların hemen ardından aktaralım sizlere.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daim.

0: gel al.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: 5 yılını doldurmuş Courier Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı Courier Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi.

Ağzına sağlık. Ayla Çelik'in son şarkısı şahane. Dinle insan doyamıyor bir türlü. 8.40'ı gösteriyor saatler. Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor, duyuyorsunuz. Devam etsin bu güzel şarkılar. Biz konumuza yarım kalan yerden devam edelim. Dedik ki bu yaz eğer kapınızda, pencerenizde sineklik yoksa uzmanlar sineklik taktırmanızı şiddetle tavsiye ediyor. Çünkü evet, yerel yönetimler, belediyeler vektörle, sivrisinekle, böceklerle, haşereyle mücadelelerini, ilaçlama çalışmalarını devam ettiriyorlar ama bu sadece böyle mücadeleyle olacak gibi gözükmüyor özellikle bu yıl. Mesela bakın, Amerikan merkezli teknoloji şirketi Google hastalık yayan böceklerin sayısını azaltmak amacıyla Amerikan hükümetinden izin istemiş. Kaliforniya ve Florida'da 32 milyona yakın kısırlaştırılmış sivrisineğin salınması için. Biliyorsunuz sivrisinekler dünyada insan ölümüne sebep olan, en çok insan ölümüne sebep olan hayvanların başında, birinci sırada geliyor.

0: FM reklam.
1: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor.

0: fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Küpe FM reklam.

geç bile kaldılar. Biliyorsunuz burası Türkiye. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Mesela bir yerde bir lokmacı açılıyor. Hop hemen onun karşısına bir lokmacı daha açılıyor. Ve bu bütün yurda yayılıyor. Bir yerde bir helvacı açılıyor. Hop onun yanına bir helvacı daha açılıyor. Bir süre sonra herkesin işleri iyi gidiyor. Sonrasında ne oluyorsa oluyor. Hepsi birden kapatıyor gidiyor. Manifestinde bu kadar başarılı olmasının ardından hop karşısına Aura diye bir grup çıktı. Az önce dinledik. Yuh dedi Aura. Güzel, yolları açık olsun ama manifestçileri de bir görelim bakalım.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Have you add that up to all of the other things, Midnight Hammer?
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM dinliyorsunuz. Günaydın. Yeni saatimizin açılışını Hande Yener ve gençlerin pek bir sevdiği, pek bir rağbet ettiği Madrigal ortak çalışması Ego ile açtık. Saatlerde 9'u 6 dakika geçiyor. Güzel, keyifli bir gün olsun hepimiz için. Her şeyin başı sağlık. Sağlık olduktan sonra her şey hallediliyor. Biliyorsunuz 2 Haziran Salı sabahında parçalı ve çok bulutlu bir güne uyandık. Trakya'nın iç kesimlerinde yaşayanlar, Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz civarında yaşayanlar öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış gelecek bulunduğunuz yere. Onun için gerçi bu saatte çıkmışsınızdır evden ama hani kapıları, pencereleri umarım kontrol etmişsinizdir. Sonra

0: Küpe FM reklam.
1: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605
0: Küpe FM reklam.

Dünyada birbiri ardına birçok ülke belli yaştaki çocukların sosyal medyaya erişimlerine sınırlama getiriyor. Malezya'da 16 yaşın altındakilerin sosyal medya hesabı açmasını engellemeyi amaçlayan düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Avustralya 2025'in Aralık ayında 16 yaş altındakilere sosyal medya platformlarına erişimi yasaklayan yasal düzenlemeleri yapan ve bunu hayata geçiren dünyadaki ilk ülke olmuştu. Avustralya'nın ardından şimdi Endonezya'da benzer bir adım atıyor. Güneydoğu Asya'da bu uygulamayı başlatan ilk ülke oluyor Endonezya. Bu arada Polonya, Danimarka, Fransa, İspanya, Yunanistan, İngiltere ve Türkiye'de var tabii bunların arasında benzer adımları atmaya hazırlanıyor.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Son olarak Endonezya'nın 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getireceği haberini aktarmıştık az önce sizlere. Tabii bazı şeyler yolda öğreniliyor. Sosyal medyayı ilk kullanmaya başladığımız yıllarda onun etkilerini, zararlarını, özellikle belli yaş grubu için olan zararlarını bilmiyorduk. Zaman içerisinde bu daha çok öğrenilmeye, tecrübe edilmeye başlanınca bununla ilgili de önlemler alınmaya başlandı. Böyle örnek çok dünyada. Yani daha önce farklı düşünülüp zararlı olmadığına inanılan uygulamalar zamanı geldiğinde değiştiriliyor ve artık o konudaki gerçekler bilindiği için farklı uygulamalara geçilebiliyor. Mesela şunun şurasında 1957'lere kadar Fransa'da çocuklara okulda şarap içiriliyordu. 14 yaş altındaki çocuklara işte sulandırılmış şarap veriyorlardı Sağlık Bakanlığı tarafından. Daha sonrasında 1956 senesinde yasaklandı. Ya da mesela kola, hani şu bütün dünyada olan bir kola markası var ya, işte o da ilk çıktığında bir eczacı tarafından bulunmuş patentli ilaç ve ağrı kesici olarak önce satılmaya başlanmış. Ondan sonra içecek olarak satılmaya başlanmış. Tabii dünyadaki sağlıklı yaşam trendleri arttıkça o tüketim, yani gazlı içecek tüketimlerinde de azalma görülüyor. Onlar da boş duracak halleri yok. Yeni yeni ürün gamları çıkararak pazar paylarını tutmaya ve genişletmeye gayret ediyorlar. Bakın sosyal medya yasağından nerelere geldi.

0: JPFM reklam.
1: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Leader Club Saklı Sofra'da Business Lunch menüyle hem hızlı hem doyurucu bir öğle keyfi sizi bekliyor. Hafta içi 11-15 arası iş toplantıları, dost sohbetleri ve keyifli öğle yemekleri için doğru adres Leader Club. Leader Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Salı'nın haberleri sona eriyor ama günün gelişmelerini her zamanki gibi saat başı bültenlerimizden, radyonuzdan takip edebilirsiniz. Öte yandan eğer takip etmiyorsanız Küpe FM'i Instagram hesabından ve Facebook hesabından da lütfen takip ediniz. Çünkü orada hem güncel haberleri sizlere paylaşıyoruz, iletiyoruz, hem de eğlenceli içerikler sizlerle buluşuyor. Instagram hesabımızda görmüş olduğunuz o gönderileri beğenirseniz bir kalp atmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorum yapmayı ihmal etmeyin. Çok beğendikleriniz olursa da onları sevdiklerinizle paylaşmanızı hatırlatalım. Birazdan haber bülteninin ardından Serkan çok güzel bir şarkı listesiyle sizlerle beraber olacak. Yarın sabah görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Cambridge Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerle ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmacılar, yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerin kalp hastalığı geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. 1 milyondan fazla yetişkinin verilerini analiz eden uzmanlar, erkeklerde koroner arter hastalığı riskinin %17 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Yalnızca genetik nedenlerle yüksek olan testosteron seviyelerini inceleyen bilim insanları testosteron takviyesinin bilinçsizce alınmasının da ciddi riskler oluşturabileceğini belirtti. Testosteron takviyesi, vücudun yeterli hormon üretmediği ve genellikle yorgunluk ve cinsel işlev bozukluğuyla kendini gösteren bir durum olan hipogonadizm için onaylanmış bir tedavi olarak biliniyor. Araştırmalar, 40 yaşından sonra erkeklerin testosteron seviyelerinin her yıl yaklaşık %1 oranında düştüğünü aktarırken çoğu erkek için bunun fark edilebilir bir değişikliğe yol açmayacağı vurgusu yapıldı. Çalışmalar erkeklerin yalnızca yaklaşık 1/5'inin hipogonadizmden muzdarip olduğunu da gösterdi. Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmayı yapan ekipte yer alan Emily Morby, giderek daha fazla erkek testosteron takviyesi alıyor. Bunun nedeni kısmen erkeklerde hipogonadizm konusunda farkındalığın artması, ancak özellikle genç erkekleri hedef alan artan pazarlama ve sosyal medya eğilimleridir dedi. Morby, çalışmamız kandaki yüksek testosteron seviyelerinin koroner arter hastalığı riskini artırdığını ve bunun da kalp krizi ve kalp yetmezliği riskini artırabileceğini gösteriyor. Araştırmalar, kadınlarda yüksek testosteron seviyesinin olası bir sağlık riski yaratmadığının da altını çizdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından ilk kez konuştu. CHP'de yaşanan tartışmaların tarafı olmadıklarını belirten Erdoğan, bu siyasi ve hukuki gerilimlerde yokuz, olmadık ve olmayacağız diye konuştu. CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel yönetimi olağanüstü kurultay için harekete geçti. Özgür Özel dahil 28. dönem milletvekillerinden 111 isim olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları sürerken CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve çok sayıda kurultay delegesi olağanüstü kurultayın toplanması yönündeki taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Ortak açıklamada parti içerisinde yaşanan tartışmaların ve belirsizliklerin son bulması gerektiği vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi.
1: Spor.
3: Milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynadığı müsabakayı 4-0 kazandı. Milli futbol takımında teknik direktör Vincenzo Montella, oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6689 liradan, çeyrek altın 10754 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale 29 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Bugün salı, yani haftanın ritmini en güzel yakaladığımız, işlerin yoluna girdiği, enerjimizin tam oturduğu o şanslı gün. Müzik kariyerinde derin izler bırakan Zülfü Livaneli şarkıları için özel bir albüm hazırlığını sürdüren 8 Mayıs'ta projenin ilk çıkış parçası olan Sus Söyleme'yi yayımlayan serinin ikinci teklisi olan Kardeşin Duymaz'ı da hayranların beğenisine sunan, orijinalinde şiirsel ve üzünlü bir direniş, barış teması taşıyan, güçlü, puslu ve karakteristik pop rock vokal tarzıyla yeniden harmanlayan Zeynep Kasalini radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında

0: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
5: Küpe FM Reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Şu an yollarda olanlar, iş yerine ulaşıp bilgisayarının tuşuna basanlar, dükkanını neşeyle açanlar ya da evinde sabah yürüyüşü sonrası dinlenenler. Hepinize harika, su gibi akıp giden, bol tebessümlü bir salı günü diliyoruz. Biz buradayız, mikrofon başındayız ve gününüzü güzelleştirmek için en hit şarkılarla yayına devam ediyoruz. Dinamik ve modern pop yapısıyla öne çıkan şarkının söz ve bestesi başarılı müzisyen Murat Güneş imzası taşıyan parçanın yüksek enerjili düzenlemesini ve prodüktörlüğünü de ünlü DJ ve aranjör Onur Betin'in üstlendiği, aşkı merkezine alan gözü kara, sınır tanımayan ve özgür bir ruhu işlediği, ilişkilerde pişmanlık duymadan hayata meydan okuyan asi bir duruşu sergilediği Tuğba Özerk'in Serseri Serseri isimli parçasına kulak veriyoruz.

0: Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu'yla tanışın. 0533 567 5006.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tek Cross binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Küpe FM reklam.

Dün bir şekilde haftaya başladık, mailleri yanıtladık, haftanın ilk şokunu atlattık. Bugün artık derin bir nefes alıp tamamdır bu haftayı da hallediyoruz deme günü. 2 Haziran Salı gününden hepinize merhaba. Haftalar öncesinden müjdelediğim marşı özellikle 19 Mayıs gibi milli bir bayram gününde yayımlayarak anlamlı bir selam duruşunda bulunan şarkının tanıtım sürecinde sipariş üzerine şarkı yapılmaz, duygunun içten gelmesi gerekir diyerek projenin tamamen kendi milli duygularıyla yazıldığını vurguladık. Ve Dolu Dizgin isimli parçayla bugünlerde gündemde olan Rafet El Roman'la şimdi nostalji zamanı.

0: Küpe FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
3: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 37 kuruş, motorine 1 lira 83 kuruş, otogaza ise 2 lira 9 kuruş indirim yapıldı. Rusya, Ukrayna'ya füze ve İHA'larla geniş çaplı saldırı düzenledi. Ukrayna ordusunun açıklamasına göre başkent Kiev ve birçok bölgede hava saldırısı alarmı verildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sahillere yönelik çalışmalarına Şarköy Eriklice sahilini de ekledi. Düzenleme çalışmaları kapsamında sahil şeridi modern bir görünüme kavuşurken bisiklet yolu ve sosyal yaşam alanları da oluşturulacak. Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp sınır kapısından 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 185.621 yolcu giriş ve çıkış işlemi yaptı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kulübün zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek camianın yeniden kenetlenmesi gerektiğini söyledi. Milli futbol takımının Kuzey Makedonya ile yaptığı hazırlık maçının ilk yarısında tedbir amacıyla oyundan alınan milli futbolcu Eren Elmalı'nın sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı açıklandı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6.689 liradan, çeyrek altın 10.754 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale 29 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Haziran ayı ne çabuk hızlandı değil mi? Yaz kapıda derken artık tam ortasındayız ve salı gününün o tatlı, sakin üretkenliği üzerimizde. Eğer şu an trafikteyseniz, direksiyon başında hafiften uykusunu açmaya çalışanlar varsa hemen şimdi doğru frekanstasınız demektir. Türk rock müziğinin efsanevi gruplarından Aynayla bir araya gelerek grubun kültleşmiş eseri Tırtıl'ı yeniden yorumlayan Orjile'nin karakteristik ve üzünlü melodik yapısı korunurken taze ve güçlü pop vokaliyle Erhan Güler yüzün ikonik tarzıyla harika bir uyum yakalayan Melis

0: Gel al.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 Sinan Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

Şöyle kedimize güzel bir salı günü kahvesi koyalım, arkamıza yaslanalım ve günün getireceği tüm güzellikleri kucaklayalım. Sizi yormayacak, içinizi ısıtacak ve haftanın geri kalanına harika bir köprü olacak en güzel şarkılarla buradayız. Şarkının dokunaklı söz ve bestesi Türk müziğinin üretken isimlerinden Özlem Güney Kaya imzası taşıyan, aşk sonrasında yaşanan derin kırgınlıkları, hayal kırıklıklarını ve tarafların kendi iç dünyalarında yaşadığı sorgulamaları konu alan Kim Suçlu isimli yepyeni single çalışmasını tüm dijital platformlarda yayımlayan Öykü Gürman'a kulak veriyoruz.

kariyerinin en büyük hitlerinden biri olan Depresyon Güzelim şarkısının merakla beklenen resmi akustik versiyonunda tüm dijital platformlarda hayranların beğenisine sunan grubun kurucusu ve solisti Uğur Uras Ustaoğlu'nun orijinali elektronik ve indie pop öğeleri taşıyan parçayı bu kez çok daha yalın ve samimi bir soundla yeniden kaydettiği, ilk olarak 2022 yılında yayınlanan ve dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan Ah Benim Depresyon Güzelim parçasıyla bugünlerde yeniden gündemde olan 2'ye 10 Kala konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kilo ile mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88 Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Cambridge Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerle ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmacılar, yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerin kalp hastalığı geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. 1 milyondan fazla yetişkinin verilerini analiz eden uzmanlar, erkeklerde koroner arter hastalığı riskinin %17 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Yalnızca genetik nedenlerle yüksek olan testosteron seviyelerini inceleyen bilim insanları testosteron takviyesinin bilinçsizce alınmasının da ciddi riskler oluşturabileceğini belirtti. Testosteron takviyesi, vücudun yeterli hormon üretmediği ve genellikle yorgunluk ve cinsel işlev bozukluğuyla kendini gösteren bir durum olan hipogonadizm için onaylanmış bir tedavi olarak biliniyor. Araştırmalar, 40 yaşından sonra erkeklerin testosteron seviyelerinin her yıl yaklaşık %1 oranında düştüğünü aktarırken çoğu erkek için bunun fark edilebilir bir değişikliğe yol açmayacağı vurgusu yapıldı. Çalışmalar erkeklerin yalnızca yaklaşık 1/5'inin hipogonadizmden muzdarip olduğunu da gösterdi. Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmayı yapan ekipte yer alan Emily Morby, giderek daha fazla erkek testosteron takviyesi alıyor. Bunun nedeni kısmen erkeklerde hipogonadizm konusunda farkındalığın artması ancak özellikle genç erkekleri hedef alan artan pazarlama ve sosyal medya eğilimleridir dedi. Morby, çalışmamız kandaki yüksek testosteron seviyelerinin koroner arter hastalığı riskini artırdığını ve bunun da kalp krizi ve kalp yetmezliği riskini artırabileceğini gösteriyor. Araştırmalar kadınlarda yüksek testosteron seviyesinin olası bir sağlık riski yaratmadığının da altını çizdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından ilk kez konuştu. CHP'de yaşanan tartışmaların tarafı olmadıklarını belirten Erdoğan, bu siyasi ve hukuki gerilimlerde yokuz, olmadık ve olmayacağız diye konuştu. CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel yönetimi olağanüstü kurultay için harekete geçti. Özgür Özel dahil 28. dönem milletvekillerinden 111 isim olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları sürerken CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve çok sayıda kurultay delegesi olağanüstü kurultayın toplanması yönündeki taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Ortak açıklamada parti içerisinde yaşanan tartışmaların ve belirsizliklerin son bulması gerektiği vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi.
1: Spor.
3: Amilli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynadığı müsabakayı 4-0 kazandı. Amilli futbol takımında teknik direktör Vincenzo Montella, oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6689 liradan, çeyrek altın 10754 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale 29 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Saatlerimiz tam öğleyi gösteriyor. Radyolarınızda günün en beklenen, en keyifli arası başlıyor. Salı öğle kuşağından haftanın o en üretken gününün tam kalbinden hepinize musmutlu öğlenler. Ofislerinde kulaklığını takıp bizi dinleyenler, şık bir yemek molasına çıkanlar ya da iş yerinde tatlı bir esinti arayanlar. Her neredeyseniz modunuzu yükseltecek harika bir müzik ziyafetiyle gün ortasındayız. Sesimizi biraz daha açın, salı günün enerjisini birlikte katlayalım. Amili futbol takımı için özel olarak hazırladığı Arda Arda Gelir Goller adlı yeni taraftar marşını tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşturan Amerikalı rock grubu havasındaki modern altyapıları, geleneksel Türk müziği motifleriyle birleştiren, yaklaşan büyük futbol turnuvaları öncesinde milli coşkuyu ateşlemeyi hedefleyen Grup 27 şimdi radyolarınızda.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme, geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

günün tam kalbinde, salı gününün o en dingin, en dengeli saatlerinde mikrofonu devralıyoruz. Keyifli, huzurlu ölenler, sabahın o tatlı telaşının yerini yavaş yavaş sakin bir sükunete, dingin bir üretkenliğe bıraktığı dakikalardayız. Belki şu an iş yerinizde bir çay molasındasınız, belki evinizin balkonunda günün geri kalanını planlıyorsunuz, belki de sadece kendinize küçük bir es verdiniz. Günün tam ortasında ruhunuza dokunacak, sizi dinlendirirken gülümsetecek melodilerle yayına devam ediyoruz. Mühür ve Mevzum Derin gibi kariyerinin ilk dönemindeki melankolik hitlerini andıran biten bir aşkın ardından geride kalan duygusal yıkımı ve hayal kırıklıklarını enkaz metaforu üzerinden son derece üzünlü bir dille ele aldığı, kendi kurduğu bağımsız müzik şirketinden piyasaya sürdüğü parçasıyla bugünlerde gündemde olan Irmak Arıcı'ya kulak

0: FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros

0: Evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
1: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Küpe FM reklam.

Ve böylece bir programın daha sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Ancak çarşamba sabahı saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine müzikal takınız. Küpe FM frekanslarında buluşalım. Yaklaşık 9 yıl aradan sonra çıkardığı Hey isimli stüdyo albümü için 40 yaşındayım ve artık ne istediğimi çok iyi biliyorum diyerek kariyerindeki bu yeni dönemi vurgulayan popstar Hadise ile hepinize keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 37 kuruş, motorine 1 lira 83 kuruş, otogaza ise 2 lira 9 kuruş indirim yapıldı. Rusya, Ukrayna'ya füze ve İHA'larla geniş çaplı saldırı düzenledi. Ukrayna ordusunun açıklamasına göre başkent Kiev ve birçok bölgede hava saldırısı alarmı verildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sahillere yönelik çalışmalarına Şarköy Eriklice sahilini de ekledi. Düzenleme çalışmaları kapsamında sahil şeridi modern bir görünüme kavuşurken bisiklet yolu ve sosyal yaşam alanları da oluşturulacak. Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp sınır kapısından 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 185.621 yolcu giriş ve çıkış işlemi yaptı.
1: Spor.
3: Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kulübün zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek camianın yeniden kenetlenmesi gerektiğini söyledi. Milli futbol takımının Kuzey Makedonya ile yaptığı hazırlık maçının ilk yarısında tedbir amacıyla oyundan alınan milli futbolcu Eren Elmalı'nın sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı açıklandı.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6689 liradan, çeyrek altın 10754 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale 29 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

0: Necesitamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: For you, in fact, coming up next up.

Tarkan'la başladık bugün gündüz yolculuğumuza müzikal takınız Küpe FM'de değerli dinleyiciler. Bu arada Tarkan 5 Haziran tarihinde Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde bir ücretsiz konser verecekmiş. Bilet satışları da başlamış. Meraklısına duyurulur. Bu yılın başlarında çok uzun bir konser serisi vermişti Tarkan. Hatırlayacaksınız sosyal medya yıkılmıştı. Çok ilgi görmüştüm. O tarihlerden sonra bir kez daha sahne alacak. Duyurmuş olalım. Gündüz yolculuğumuza şimdi İrem Derici ile devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

yepyeni kız müzik grubumuz Aura bizlerleydi. Şarkıları Yuh radyolarınızdaydı. Efendim gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Müzikal takınız Küp FM'de sıradaki konuğumuz bir ayna grubu şarkısıyla Melis Fis ve şarkısı Tırtıl.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Birazcık da bilgisayar dünyası diyelim arkadaşlar. Nvidia yepyeni bir çip tanıttı. Yepyeni bir ürün tanıttı. Blackwell RTX GPU diye 20 çekirdekli Grace GPU tek çipte birleştiren bir ürün. Bir petaflop, AI performans ve 128 GB birleşik bellek sunuyor. İnce bir dizüstü bilgisayardan bahsediyoruz. Nvidia ilk kez PC işlemci pazarına giriyor. Bilgisayarı araçtan kişisel AI asistanına dönüştürüyor. Çok büyük ses getirdi arkadaşlar. Birazcık teknik şeylerden bahsetmiş olabilirim ama şöyle özetleyebiliriz. Bu ürünün önemi şu. Bayağı bir konuşuluyor şu anda sosyal medyada. İşte şimdiye kadar mesela ChatGPT, Claude, Gemini, Google'ın ürünleri, yapay zeka ürünlerini kastediyorum. Yani yapay zeka ile ilgili herhangi bir şey yaptırmak istediğimiz zaman internete bağlı olmamız gerekiyor. Yani internet üzerinden yapay zeka ile konuşuyoruz. Ondan bir şey istiyoruz. O da yerine getiriyor. Bu arada bunu şöyle yapmış oluruz. Mesela bizim isteğimiz Amerika'ya gidiyor internet üzerinden. O yapay zeka modelinin veri deposuna gidiyor. Merkezine gidiyor. Orada işleniyor. O size cevap veriyor. Geri geliyor sonra yaptığı işlemi size geri gönderiyor. Bu fotoğraf olabiliyor, video olabiliyor, şarkı olabiliyor, müzik, yazı, her şey olabiliyor. Burada bir veri ihlali de söz konusu olabilir. Endişeler söz konusu olabiliyor bazen. İçimiz rahat olmuyor çünkü sonuçta kendi bilgisayarımızda yaptığımız bir şey değil. İnternete bağlıyız. Yapay zekaya neleri vermeliyiz, neleri vermemeliyiz gibi mahremiyet meseleleri söz konusu olabiliyor. Bu teknolojiyle işte artık yapay zeka ürünlerini direkt bilgisayarımızda internete bağlı olmadan kullanabileceğiz. İlerleyen zamanlarda böyle bir çağ bizleri bekliyor yani. Dolayısıyla daha güvenli bir yapay zeka kullanımı söz konusu olabilecek.

0: bir reklam.
1: Leader Club Saklı Sofra'da Business Lunch menüyle hem hızlı hem doyurucu bir öğle keyfi sizi bekliyor. Hafta içi 11-15 arası iş toplantıları, dost sohbetleri ve keyifli öğle yemekleri için doğru adres Leader Club. Leader Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Cambridge Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerle ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmacılar, yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerin kalp hastalığı geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. 1 milyondan fazla yetişkinin verilerini analiz eden uzmanlar, erkeklerde koroner arter hastalığı riskinin %17 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Yalnızca genetik nedenlerle yüksek olan testosteron seviyelerini inceleyen bilim insanları testosteron takviyesinin bilinçsizce alınmasının da ciddi riskler oluşturabileceğini belirtti. Testosteron takviyesi, vücudun yeterli hormon üretmediği ve genellikle yorgunluk ve cinsel işlev bozukluğuyla kendini gösteren bir durum olan hipogonadizm için onaylanmış bir tedavi olarak biliniyor. Araştırmalar, 40 yaşından sonra erkeklerin testosteron seviyelerinin her yıl yaklaşık %1 oranında düştüğünü aktarırken çoğu erkek için bunun fark edilebilir bir değişikliğe yol açmayacağı vurgusu yapıldı. Çalışmalar erkeklerin yalnızca yaklaşık 1/5'inin hipogonadizmden muzdarip olduğunu da gösterdi. Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmayı yapan ekipte yer alan Emily Morby, giderek daha fazla erkek testosteron takviyesi alıyor. Bunun nedeni kısmen erkeklerde hipogonadizm konusunda farkındalığın artması ancak özellikle genç erkekleri hedef alan artan pazarlama ve sosyal medya eğilimleridir dedi. Morby, çalışmamız kandaki yüksek testosteron seviyelerinin koroner arter hastalığı riskini artırdığını ve bunun da kalp krizi ve kalp yetmezliği riskini artırabileceğini gösteriyor. Araştırmalar kadınlarda yüksek testosteron seviyesinin olası bir sağlık riski yaratmadığının da altını çizdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

ne ki benden istediğim ve Güneş ilk saatimizin son konuklarından birisiydi. Çakal'la bu saatimizi noktalayacağız ve sonrasında haber merkezimizdeyiz. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen son gelişmelerden haberdar olmak üzere.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. 38. CHP olan kurultayındaki delegelerin masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edildi. Soruşturma kapsamında tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve iş insanı Turgut Koç'un ifade vereceği öğrenildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi. Bahçeli, Yargıtay kararını bir an önce vermeli diye konuştu. İstanbul'da Mayıs'ta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %86,49 ile erik olurken en fazla düşüş %60,72 ile sivri biberde görüldü. Vergi borçluları için 72 aya kadar yükseltilen taksit imkanlı yapılandırmada faiz oranında değişiklik yapılması için Maliye Bakanlığı çalışma başlattı. Çalışma tüm borçlu mükellefleri değil, zor durumda olan mükellefleri kapsayacak.
1: Spor.
3: Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'ye yıllık 10 milyon euro maaşla birlikte 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. Milli futbol takımımızın merakla beklenen Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Ay Yıldızlıların İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella tarafından 35 kişilik geniş kadro 26'ya düşürüldü.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6689 liradan, çeyrek altın 10754 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale 29 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

0: İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0

Dünya Kupası heyecanı yaklaşıyor arkadaşlar. Gerçi sabahın köründe nasıl heyecan yaşayacağız bilmiyorum. Maçlar saat 5 ve 7'deymiş. Bütün maçlar mı öyle emin değilim ama 5 ve 7 saatlerini duydum ben. Öyle yazılıp çiziliyor. Final maçının saat kaçta oynayacağını çok merak

etmiştim, ilgimi çekmişti. Yani düşünsenize mesela finale kalmışız. Yani çok rüya gibi geliyor kulağa ama imkansız değil tabii. Yani en azından yarı finale ya da çeyrek finale gelebiliriz. Hiç olmayacak bir şey değil. Takımımıza güveniyoruz. Daha önce benzer şeyleri başardı milli takımımız. Böyle bir şey olduğunu düşünsenize ve maçta diyelim ki sabah 7'de çeyrek final maçı ya da yarı final maçı. Ya da final maçı. Şöyle bir hayal edin. Hayal etmek bedava. Ve düşünün, şampiyon oluyormuşuz. Sabahın köründe bir maç ve şampiyon oluyoruz. Kutlamaları düşünebiliyor musunuz? Nasıl ilginç bir an, ilginç bir sabah yaşanır yani. Sabahın köründe insanların sokağa döküldüklerini, sevinç gösterilerinde bulunduklarını, bütün ülkenin sabahın köründe uyanıp maç izlediğini düşünsenize. Ama duyduğum kadarıyla, bir yerde okuduğum kadarıyla final maçı Türkiye saatiyle bir gece saatine denk gelecekmiş. Yani bu nasıl olacak anlamadım ben açıkçası tam olarak. Yani bütün maçlar sabah 5 ile 7'deyken nasıl final maçı 7'de? Farklı bir coğrafyada mı oynanacak? Bütün maçlar aynı coğrafyada oynanacak da. Çünkü öyle olması için saat farkı çok ciddi bir fark. Acayip bir fark var ortada yani. Açıklayamadım açıkçası, nerede mekan, yani oynanma yerleri nerede olacak tam çözemedim ama göreceğiz bakalım. Yakından takip edenler biliyorlardır hangi maçlar nerede oynanacak. Kupa yaklaşıyor, bu önemli organizasyon, bu yaza damgasını vuracak organizasyonlardan bir tanesi. Milli takımın 2026 Dünya Kupası için açıklanan 26 kişilik nihai kadrosu da belirlenmiş bu arada. Teknik direktör Vincenzo Montella 35 kişilik geniş listeden 9 oyuncuyu çıkarmış. Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda Amerika, Paraguay ve Avustralya ile D grubunda mücadele edecek. Kadroda Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Ferdi Kadıoğlu gibi önemli isimler yer aldı. Kadro dışı kalanlar arasında Ersin Destanoğlu, Atakan Karazor ve Demir Ege Tıknaz gibi isimler bulunuyor.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: gel al.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
7: Küpe FM reklam.

Geçenlerde Türkiye'nin il sayısının arttırılması tartışmaları söz konusu değerli dinleyiciler. Nüfusu 100 binin üzerinde olan ve il merkezine 30 kilometreden uzak bulunan 24 ilçe il olmaya aday olarak öne çıkmış. Listede en çok dikkat çeken ilçeler arasında Alanya, Tarsus, İnegöl ve Siverek yer alıyor. Bölgemizdense Çorlu ve Lüleburgaz il olmaya aday ilçeler arasında gösteriliyor. Efendim bakalım zaman neler gösterecek? Lüleburgaz'ımızı ve Çorlu'muzu il olarak görebilecek miyiz ilerleyen zamanlarda? Gündüz yolculuğumuzun son dakikalarına doğru şimdi ikilem bizlerle kendilerine Tuğba Yurt'ta eşlik edecek.

Yani bazı vokaller var böyle. Vokal yapan kişinin sesi öyle baskın, öyle güzel hissediliyor ki adeta şarkı bir düetmiş gibi hissediliyor birazcık böyle. Bu şarkıda da Sezen Aksu'nun güzel sesini çok net bir şekilde duyabiliyoruz. Ersay Üner, Sezen Aksu ortak çalışması. Hamdolsun radyolarınızdaydı. Gündüz yolculuğumuzun son dakikalarına doğru işte şimdi unutulmaz bir Erol Ege'nin yorumlamış olduğu Zeynep Talıp Kurşuncu'nun şarkısı işte öyle bir şey Fatma Turgut yorumuyla bizlerle olacak.

0: FM reklam. Reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Kupa FM'de gündüz yolculuğumuzu noktalıyoruz bu harika şarkılarla. Birazdan haber merkezimizdeyiz. Sonrasında Dilek'le müzik keyfi sizlerle olacak yine. O da muhteşem şarkılarını sizlerle buluşturmaya devam edecek. Son konuğumuz bugün Betül Demir ve şarkısı AA radyolarınıza efendim. Bu güzel şarkımızın hemen ardından haber merkezimizdeyiz. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen son gelişmelerden haberdar olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından ilk kez konuştu. CHP'de yaşanan tartışmaların tarafı olmadıklarını belirten Erdoğan, bu siyasi ve hukuki gerilimlerde yokuz, olmadık ve olmayacağız diye konuştu. CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel yönetimi olağanüstü kurultay için harekete geçti. Özgür Özel dahil 28. dönem milletvekillerinden 111 isim olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları sürerken CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve çok sayıda kurultay delegesi olağanüstü kurultayın toplanması yönündeki taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Ortak açıklamada parti içerisinde yaşanan tartışmaların ve belirsizliklerin son bulması gerektiği vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi.
2: Spor.
3: Amilli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynadığı müsabakayı 4-0 kazandı. Amilli futbol takımında teknik direktör Vincenzo Montella oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6689 liradan, çeyrek altın 10754 liradan alıcı buluyordu.
1: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale 29 derece.
1: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Kulp FM'den iyi günler. 2 Haziran Salı gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Bugün 2 Haziran Gökhan Kırdar'ın doğum günü. Gökhan Kırdar'la birlikte bugün doğan herkes için Yerine Sevemem ilk şarkımız.

0: trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Dr. Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Küpe FM reklam.

için merakla beklenen marşı Tek Yürek yayınlandı. Sanatçının bu ay oynanacak Dünya Kupası maçlarında Türk milli takımına destek için hazırladığı marş, yayınlandığı ilk gün trend videolar listesinde ilk 10'dan giriş yaptı ve listenin üst sıralarına ilerledi.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Yeni Anadolu'nun temsilcisi hit şarkılarıyla son dönemin en popüler isimlerinden Emre Fel, Yardım Et Allah'ım isimli yeni teklisini dinleyicilerle buluşturdu. Ayrılık ve özlemi ritmik ve akıcı bir müzikal yapıyla ele alan sanatçı, derin hisleri dinamik bir tempo ile birleştirerek dinleyiciyi ilk andan itibaren yakalıyor.

Kırklareli Üniversitesi mezuniyet coşkusu 5 Haziran Cuma günü saat 17'de Atatürk Stadyumu'nda yaşanacak. Saat 21'de ise İklem Kırklareli Millet Bahçesi Festival alanında sahne alacak.

0: Küpe FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi. Tekros.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Küpe FM reklam.

0: dinlediniz.
1: Pop müziğin başarılı ismi Soner Arıca, söz ve müziği Ekin Toprak Akpınar'a, düzenlemesi Miraç Kutlu ve Ekin Oksa ait olan Gidelim Dostlar isimli yeni single çalışmasını yayımladı. Şarkı, ritmik yapısı ve düzenlemede kullanılan farklı etnik sazlar sayesinde dinleyicilere samimi bir deneyim yaşatıyor.

0: ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kilo ile mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88 Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
1: Bir reklam.

Pelin Can'dan yepyeni tekli Yokluğuna yayınlandı. Yokluğuna sevilen birini kaybettikten sonra hissedilen boşluğu ve özlemi anlatan samimi bir şarkı. Pelin Can bu parçayı yaşadığı bir kaybın ardından eve ve hayata yeniden alışmaya çalıştığı uzun bir sürecin ardından yazmış. Parça kaybın ardından yaşanılan zor kabullenişi ve hüzünlü bir vedayı dürüst ve sıcak bir yerden dinleyicilerle paylaşıyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Cambridge Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerle ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmacılar, yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerin kalp hastalığı geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. 1 milyondan fazla yetişkinin verilerini analiz eden uzmanlar, erkeklerde koroner arter hastalığı riskinin %17 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Yalnızca genetik nedenlerle yüksek olan testosteron seviyelerini inceleyen bilim insanları testosteron takviyesinin bilinçsizce alınmasının da ciddi riskler oluşturabileceğini belirtti. Testosteron takviyesi, vücudun yeterli hormon üretmediği ve genellikle yorgunluk ve cinsel işlev bozukluğuyla kendini gösteren bir durum olan hipogonadizm için onaylanmış bir tedavi olarak biliniyor. Araştırmalar, 40 yaşından sonra erkeklerin testosteron seviyelerinin her yıl yaklaşık %1 oranında düştüğünü aktarırken çoğu erkek için bunun fark edilebilir bir değişikliğe yol açmayacağı vurgusu yapıldı. Çalışmalar erkeklerin yalnızca yaklaşık 1/5'inin hipogonadizmden muzdarip olduğunu da gösterdi. Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmayı yapan ekipte yer alan Emily Morby, giderek daha fazla erkek testosteron takviyesi alıyor. Bunun nedeni kısmen erkeklerde hipogonadizm konusunda farkındalığın artması, ancak özellikle genç erkekleri hedef alan artan pazarlama ve sosyal medya eğilimleridir dedi. Morby, çalışmamız kandaki yüksek testosteron seviyelerinin koroner arter hastalığı riskini artırdığını ve bunun da kalp krizi ve kalp yetmezliği riskini artırabileceğini gösteriyor. Araştırmalar, kadınlarda yüksek testosteron seviyesinin olası bir sağlık riski yaratmadığının da altını çizdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Bayraklı Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdrellez şenlikleri bu yıl 46. kez gerçekleştirilecek. 5-6 Haziran tarihlerinde düzenlenecek şenliklerde yürüyüş, tören, Hıdrellez ateşi ve birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler vatandaşlarla buluşacak.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp
1: FM. Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. 38. CHP olan kurultayındaki delegelerin masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edildi. Soruşturma kapsamında tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve iş insanı Turgut Koç'un ifade vereceği öğrenildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi. Bahçeli, Yargıtay kararını bir an önce vermeli diye konuştu. İstanbul'da Mayıs'ta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %86,49'la erik olurken en fazla düşüş %60,72 ile sivri biberde görüldü. Vergi borçluları için 72 aya kadar yükseltilen taksit imkanlı yapılandırmada faiz oranında değişiklik yapılması için Maliye Bakanlığı çalışma başlattı. Çalışma tüm borçlu mükellefleri değil, zor durumda olan mükellefleri kapsayacak. Spor. Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'ye yıllık 10 milyon euro maaşla birlikte 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. Milli futbol takımımızın merakla beklenen Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Ay Yıldızlıların İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella tarafından 35 kişilik geniş kadro 26'ya düşürüldü.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6689 liradan, çeyrek altın 10754 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale 29 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sun.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda yayınladığı Vali Konağı Caddesi ile dinleyicinin karşısına çıkan Emre Çetinberk yeni single çalışması Yana Yana ile müzikseverlerle buluştu. Enerjik ve iddialı yapısıyla öne çıkan parça sanatçının üretim çizgisini daha geniş bir dünyaya taşıyor.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.

0: %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Çeri.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından

parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim, ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostop.

Bioma'nın değişik jenerasyonları etkileyen, şarkı dünyasında özel bir yeri olan Kaybedenlerin En Güzeli, Özge Fışkı'nın kendine özgü yorumuyla, Övünç'ten düzenlemesiyle yeniden yayınlanıyor.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Tempe FM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saat 0532 681 1159. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Türkiye'nin efsanevi Anadolu rock sanatçısı Feridun Hürel'in unutulmaz şarkıları bu kez ikinci bir saygı albümüyle yeniden müzikseverlerle buluşuyor. Albümün yeni teklisi Alper Fıratlı yorumuyla "Mutluluk Bizim Olsun" oldu.

0: reklam.
1: Lider Club saklı sofrada Business Lunch menüyle hem hızlı hem doyurucu bir öğle keyfi sizi bekliyor. Hafta içi 11-15 arası iş toplantıları, dost sohbetleri ve keyifli öğle yemekleri için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Esra Özkocaman'dan yeni şarkı Kalabalıklar yayınlandı. Şarkı, insanın en yoğun anlarda bile hissettiği yalnızlığı merkezine alan güçlü bir anlatı sunuyor. Dışarıdan bakıldığında hareketli, canlı ve dolu görünen hayatların içinde bireyin kendisiyle kuramadığı bağ dikkat çeken parça, kalabalıkların ortasında kaybolma hissini yalın ama çarpıcı bir dille anlatıyor.

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
7: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 37 kuruş, motorine 1 lira 83 kuruş, otogaza ise 2 lira 9 kuruş indirim yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi. 38. CHP olan kurultayındaki delegelerin masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edildi. Soruşturma kapsamında tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve iş insanı Turgut Koç'un ifade vereceği öğrenildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi. Bahçeli, Yargıtay kararını bir an önce vermeli diye konuştu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sahillere yönelik çalışmalarına Şarköy-Eriklice sahilini de ekledi. Düzenleme çalışmaları kapsamında sahil şeridi modern bir görünüme kavuşurken, bisiklet yolu ve sosyal yaşam alanları da oluşturulacak. Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'ye yıllık 10 milyon euro maaşla birlikte 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. Milli futbol takımımızın merakla beklenen Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Ay Yıldızlıların İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella tarafından 35 kişilik geniş kadro 26'ya düşürüldü.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6689 liradan, çeyrek altın 10754 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

2 Haziran akşamını ilerliyoruz ve yepyeni bir yayına başlıyoruz. Bu saat itibarıyla ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. Bugün aynı zamanda biraz farklı bir gün çünkü bugün Dünya Çevre Günü haftasındayız efendim. Şimdi şöyle bir düşünmek gerekiyor bence. Her gün geçmiş olduğumuz sokaklar, nefes aldığımız hava, gördüğümüz denizler, parklar ve ağaçlar. Aslında hepsi bizlere bir emanet. Belki tek başımıza dünyayı değiştiremeyiz ama küçük şeyler bazen büyük fark yaratır. Yere çöp atmamak, suyu boşa harcamamak, bir ağacı korumak bile önemli. İşte bu akşam hem bu güzel şarkıları dinlerken hem de biraz farkındalık yaratmaya çalışacağız. Çünkü doğa sustuğunda hayatın sesi de azalıyor. Küpe FM'de akşam başlıyor. Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi ile radyonuzda.

Doğalgaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta 0533 446 8697.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

yine yoğun bir akşam, Haziran'a merhaba dediğimiz ikinci gününde trafik bildiğiniz gibi olabilir ama bir yandan insan bir düşünüyor. Bu şehirde nefes alabilmek bile bazen ne kadar kıymetli, ne kadar lüks. Bugün Dünya Çevre Günü kapsamında küçük bir şey hatırlatmak isterim. Belki yarın arabanın camından bir çöp atmamayı seçmek bile büyük bir adım olacak. Çünkü yaşadığımız şehir bizim, deniz de bizim, sokak da bizim, gökyüzü de bizim. Şimdi bu güzel Haziran akşamını Zeynep Bastık'la güzelleştirelim. Misafir Küpe FM'de.

haftanın ikinci iş günü geride kalırken haftanın ikinci eve dönüş keyfinde beraberiz her zamanki gibi. Ben Mehmet Ali, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sezen Aksu diyeceğiz şimdi, Türk pop müziğinin kraliçesi. Biz de yeniden başlarız adını verdiği ve sözü müziği kendisine ait olan ancak daha önce başka sanatçılar tarafından seslendirilen şarkıları bizlerle buluşturdu. 1996 yılının en çok sevilen şarkılarından birisi olan Nazan Öncel'le beraber yaptığı Erkekler de Yanar şarkısını da seslendirdi. Türk müziğinin minik serçesi, 40 yılı aşkın müzik kariyerinde Türk pop müziğine hiç kuşkusuz yön veren isimlerden biri. Sezen Aksu yani ile şimdi radyonuzda.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Sevgili dinleyiciler, çocukken sanki daha çok yıldız görürdük. Ne dersiniz? Denizler daha temiz, sokaklar sanki daha sakindi. Şimdi teknoloji büyüdü ama doğa biraz yoruldu gibi. Bugün Dünya Çevre Günü ve aslında mesele sadece çevre değil, geleceğimiz. Bir gün çocuklarımızın da kuş sesi duymasını istiyorsak eğer, bugün biraz daha dikkatli olmamız gerekecek. Küpe FM'de 2 Haziran akşamında sadece müzik değil, biraz da farkındalık var. O farkı yaratan isimlerden birisi de en iyi müzikle Mert Demir'den Bir Tanesi Hatıran radyonuzda.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kilo ile mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88 Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Bir reklam.

0: Anadolu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Cambridge Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerle ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmacılar, yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerin kalp hastalığı geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. 1 milyondan fazla yetişkinin verilerini analiz eden uzmanlar, erkeklerde koroner arter hastalığı riskinin %17 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Yalnızca genetik nedenlerle yüksek olan testosteron seviyelerini inceleyen bilim insanları testosteron takviyesinin bilinçsizce alınmasının da ciddi riskler oluşturabileceğini belirtti. Testosteron takviyesi, vücudun yeterli hormon üretmediği ve genellikle yorgunluk ve cinsel işlev bozukluğuyla kendini gösteren bir durum olan hipogonadizm için onaylanmış bir tedavi olarak biliniyor. Araştırmalar, 40 yaşından sonra erkeklerin testosteron seviyelerinin her yıl yaklaşık %1 oranında düştüğünü aktarırken çoğu erkek için bunun fark edilebilir bir değişikliğe yol açmayacağı vurgusu yapıldı. Çalışmalar erkeklerin yalnızca yaklaşık 1/5'inin hipogonadizmden muzdarip olduğunu da gösterdi. Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmayı yapan ekipte yer alan Emily Morby, giderek daha fazla erkek testosteron takviyesi alıyor. Bunun nedeni kısmen erkeklerde hipogonadizm konusunda farkındalığın artması ancak özellikle genç erkekleri hedef alan artan pazarlama ve sosyal medya eğilimleridir dedi. Morby, çalışmamız kandaki yüksek testosteron seviyelerinin koroner arter hastalığı riskini artırdığını ve bunun da kalp krizi ve kalp yetmezliği riskini artırabileceğini gösteriyor. Araştırmalar kadınlarda yüksek testosteron seviyesinin olası bir sağlık riski yaratmadığının da altını çizdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Radyonuz Küpe FM'de en iyileri dinlemeye devam ederken 2 Haziran ve küresel çapta Dünya Çevre Koruma Günü olarak da bilinen bir gün bugün ve elbette Haziran'ın başlaması, yazın gelmesi, deniz planları, sahiller, tatiller konuşulmaya devam ediliyor ama temiz bir deniz görmek istiyorsak bugün doğaya sahip çıkmamız gerekiyor efendim. Ormanları, kıyıları, parkları korumadan güzel bir yaz elbette düşünülemez ve güzel bir yaz olmaz. Eğer o ormanlar, kıyılar ve parklar korunmadan ve onlara bizler de sahip çıkmadan. Bugün Dünya Çevre Günü'nde belki sadece bir dakika düşünmek bile önemli. Şimdi ise Ajda Pekkan'la devam edeceğiz. Süperstar'dan Senden Sonra Tufan Radyonuz'da.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 37 kuruş, motorine 1 lira 83 kuruş, otogaza ise 2 lira 9 kuruş indirim yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi. 38. CHP olan kurultayındaki delegelerin masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edildi. Soruşturma kapsamında tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve iş insanı Turgut Koç'un ifade vereceği öğrenildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi. Bahçeli, Yargıtay kararını bir an önce vermeli diye konuştu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sahillere yönelik çalışmalarına Şarköy-Eriklice sahilini de ekledi. Düzenleme çalışmaları kapsamında sahil şeridi modern bir görünüme kavuşurken, bisiklet yolu ve sosyal yaşam alanları da oluşturulacak. Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'ye yıllık 10 milyon euro maaşla birlikte 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. Milli futbol takımımızın merakla beklenen Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Ay Yıldızlıların İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella tarafından 35 kişilik geniş kadro 26'ya düşürüldü.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6689 liradan, çeyrek altın 10754 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Radyonuz Küpe FM, müziğin sevilen yıldızlarını radyolarınıza getirmeye devam ederken sırada güçlü ve karakteristik seslerinden birisi müzik dünyasının Berkay'dan bahsediyorum. Berkay Altunyay uzun zamandır titizlikle hazırlamış olduğu yepyeni şarkılarından birisiyle şimdi Küpe FM'de Düzeni Bozuk.

0: Rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
0: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Küpe FM Reklam.

Bugün 2 Haziran Dünya Çevre Günü. Yani bugün biraz daha yeşili konuşuyoruz. Küpe FM'de biraz daha maviyi konuşuyoruz ve düşlemeye devam ediyoruz. Şu an sahil taraflarındaysanız şöyle

Bir etrafınıza bakmanızı isteyeceğim. O denizin güzelliğine bakmanızı isteyeceğim. Ama belki bir plastik şişeyi çöpe değil de geri dönüşüme atıyoruz. Belki bir ağaca daha dikkatli bakıyoruz. Bugün çünkü dünya bizim evimiz olmaya devam edecek ve başka gidecek bir yerimiz de yok. Enerjiyi yükseltmeye devam edeceğiz. Sırada çok sevilen bir Funda Arar şarkısı. Biraz da geçmişe dönük senden öğrendim radyonuzda. Haftanın ikinci eve dönüş keyfinde.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Radyonuz Küpe FM'de ilerlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 2 Haziran Dünya Çevre Koruma Günü'nde. Dünya aslında bize dedelerimizden miras kalmadı. Çocuklarımızdan da ödünç aldık derler ya. Gerçekten öyle. Yani bugün Dünya Çevre Günü'nde belki en önemli mesele bu. Nasıl bir dünya bırakacağız? Daha temiz bir deniz mi? Daha fazla bir beton mu? Daha çok ağaç mı? Daha fazla gri gökyüzü mü? Bazen sadece düşünmek bile bir başlangıç. Bugün Dünya Çevre Günü ve bazen doğayı fark etmek bile önemli bir adım. Küpe FM'de Sefo ve Sena Şahin'i bir araya getiren Bir Bilsen radyonuzda.

0: FM reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Yeni Tiggo 7 Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Silivri'de sizi bekliyor. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
7: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club Saklı Sofra'da Business Lunch menüyle hem hızlı hem doyurucu bir öğle keyfi sizi bekliyor. Hafta içi 11-15 arası iş toplantıları, dost sohbetleri ve keyifli öğle yemekleri için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Bilmiyorum. Küpe FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda. 0545 662 96 21.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde Doçent Doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Otocenter Lüleburgaz.
0: Küpe FM Reklam.

0: Metro FM'de haftanın ikinci eve dönüş keyfinde beraberdik. Bu akşam Dünya Çevre Günü üzerine biraz konuşmak ve sohbet etmek istedim sizlerle. Biraz da düşündük aslında, bol bol da yine her zamanki gibi en iyi müziği sizlere sunmaya çalıştık, anlatmaya çalıştım. Unutmayın efendim, doğayı korumak sadece bir günün konusu değil, her günümüzün sorumluluğu. Yani yere atılmayan bir çöp, boşa harcanmayan bir damla su, korunan bir ağaç. Hepsi çok ama çok değerli. Bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Küper FM'de yarın saat 17'de ben Mehmet Ali Ayanoğlu tekrar karşınızda olacağım. Dünya Çevre Günü'nde hem kendinize hem birbirinize hem de yaşadığımız dünyaya iyi davranmaya devam edelim. Kenan Doğdu'dan Yosun Radyonuz'da.
1: Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel. Düzeltiriz hepsini.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte güzel bir salı akşamında da güne veda da sizlerleyim. Günün depresyonu, stresi geride kaldı. Eve ulaşıldı ya da yoldasınız. Aman gözünüz yolda olsun. Bayramda yine maalesef kazalar olmuş. Çok ama çok dikkatli olmalıyız trafikte. Gözümüz yolda, kulağımız bizde olsun. Ya da işinde olanlar olabilir tabii akşam mesaisinde. Onlara da kolaylıklar diliyorum. En iyilere eşlik edeceğim efendim. Yine birçok konudan bahsedeceğiz ve başlıyoruz.

0: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35. Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
2: Küpe FM reklam.

Melek Mosso, illetim diyecek şimdi. Melek Mosso da katılmış bir müzikale. Biliyorsunuz ilk Gülben Ergen yaptı açılışı Gırgırye ile. Sonra Deniz Seki bir müzikalde yer alacağını söyledi. Hemen ardından da Melek Mosso'nun haberini aldık. Cevriye müzikalinde olacakmış. Ses varsa gayet güzel olur. Biraz da oyunculuk varsa neden olmasın? Bir de tabii ki popüler isimler olunca gişeleri de etkiliyor popüler isimlerin olması. Ve işte Melek Mosso.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Blok 3 en sevdiğim şarkısıyla kusura bakmayla burada olacak. Harika bir fotoğraf paylaştı. Geçen gün annesiyle birlikte stüdyoda annemleyim yeni albümü değerlendiriyoruz dedi. Tabii ki en önemli yorum anneden gelir, ana gibi yar olmaz demişler. Herkesin en büyük destekçisi anneleri her daim yanında, babalar da var tabii ki ama anneler böyle bir adım önde, hiç kıyamazlar evlatlarına. O yüzden annelere selam olsun diyoruz ve Blok 3 ile kusura bakmayla devam ediyoruz.

Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Küpe FM reklam.

Göksel alev alev diyecek. Geçen gün vallahi bir oynadılar Seda Sayan'la. Alev alev bir programda baktım, Seda Sayan'a katılmış Göksel. Yıkamazlar beni isimli şarkıda bir göbekler, bir oynamalar, bir havalar. Çok ama çok güzel oldu. Seda Sayan da vallahi ne iş yapsa tutuyor. YouTube'da da bir programa başladı. Bakıyorum 500 bin, 700 bin izlenmeler. Bacımız ne derse o demeye devam ediyor efendim Türk halkı. Ve işte Göksel alev alevle bizlerle.

0: selam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kilo ile mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88 Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Cambridge Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerle ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmacılar, yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerin kalp hastalığı geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. 1 milyondan fazla yetişkinin verilerini analiz eden uzmanlar, erkeklerde koroner arter hastalığı riskinin %17 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Yalnızca genetik nedenlerle yüksek olan testosteron seviyelerini inceleyen bilim insanları, testosteron takviyesinin bilinçsizce alınmasının da ciddi riskler oluşturabileceğini belirtti. Testosteron takviyesi, vücudun yeterli hormon üretmediği ve genellikle yorgunluk ve cinsel işlev bozukluğuyla kendini gösteren bir durum olan hipogonadizm için onaylanmış bir tedavi olarak biliniyor. Araştırmalar, 40 yaşından sonra erkeklerin testosteron seviyelerinin her yıl yaklaşık %1 oranında düştüğünü aktarırken, çoğu erkek için bunun fark edilebilir bir değişikliğe yol açmayacağı vurgusu yapıldı. Çalışmalar erkeklerin yalnızca yaklaşık 1/5'inin hipogonadizmden muzdarip olduğunu da gösterdi. Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmayı yapan ekipte yer alan Emily Morby, giderek daha fazla erkek testosteron takviyesi alıyor. Bunun nedeni kısmen erkeklerde hipogonadizm konusunda farkındalığın artması, ancak özellikle genç erkekleri hedef alan artan pazarlama ve sosyal medya eğilimleridir dedi. Morby, çalışmamız kandaki yüksek testosteron seviyelerinin koroner arter hastalığı riskini artırdığını ve bunun da kalp krizi ve kalp yetmezliği riskini artırabileceğini gösteriyor. Araştırmalar, kadınlarda yüksek testosteron seviyesinin olası bir sağlık riski yaratmadığının da altını çizdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

sınavlar sırada kötü kötü diyecek ama ben size hemen bir kez daha güzel haberimizi hatırlatacağım. Haberimiz derken güzel hatırlatmamız, Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz efendim. Takip listenize bizleri ekliyorsunuz ve tabii ki bizlerden, gündemden, efendim ülkenizin, bölgenizin gündeminden, radyonuzdan, programlardan haberdar oluyorsunuz. Aynı zamanda www.kupefm.com.tr'den de tek bir tıkla bizleri dinleyebiliyorsunuz. Söz şimdi sırada.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Ajda Pekkan bambaşka biri desin. Ajda Pekkan akciğer kanserine yakalanan ve kemoterapi sürecinde tamamlayan kardeşi Semiramis Pekkan'ın sağlık durumunu sorunca yorumcular bayağı bir duygulandı. Semiramis sağlığına kavuştu çok şükür diyor. Bu süreçte dostları onu çok güzel destekledi. Kardeşim benim o canım diyor, öyledir tabii ki, bambaşkadır kardeş Semiramis Pekkan'a da. Geçmiş olsun diyoruz efendim. Ajda Pekkan'la devam ediyoruz. Bambaşka biri.

Gökhan Özen de Demet Akalın var sırada. Güzel bir düete imza attılar. Benden sorulur dediler. Gökhan Özen'in eski şarkısı bilirsiniz. Bu arada insanlar diyor ya, ay gidemeyiz edemeyiz oraya buraya falan diye. Bayram için konuşuyorum. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Bodrum, Marmaris ve Datça'da otellere yapılan rezervasyonlara göre doluluk %95'miş. Hani para yoktu, hani gidilmiyordu, demek ki gidiliyormuş. Yani nihayetinde şakayla karışık öyle bir söyleyeyim dedim. Hani hep bir yakınılıyor ya, ama bir şekilde de oteller dolduruluyor demek ki. Ne güzel, inşallah güzel bir tatil olmuştur herkes için dedikten sonra benden sorulur sizlerle.

0: Reklam. Reklam. Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
0: Küpe FM reklam.

Hadiseyle Ara Beni ile devam edeceğiz şimdi. Psikolojiye göre huzurun en yüksek mertebesi neymiş biliyor musunuz? Hani herkes diyor ya huzur çok önemli, huzur çok önemli. Aman bir huzur ver falan diye etrafına ve hayata. Anlaşılma, takdir edilme, acınma ve hatta tanınma arzusunun hiç olmamasıdır. Bence bir tane bir şey daha var. İnsanlara, herkese bir kendini beğendirme, herkesin kendisini bir onaylamayı isteme. Onların da olmaması lazım. Birazcık rahat olmak lazım. Birazcık başkaları için yaşamamak lazım. Ve işte hadise Ara Beni ile şimdi burada Küpe FM'de.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Cambridge Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerle ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmacılar, yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerin kalp hastalığı geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. 1 milyondan fazla yetişkinin verilerini analiz eden uzmanlar, erkeklerde koroner arter hastalığı riskinin %17 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Yalnızca genetik nedenlerle yüksek olan testosteron seviyelerini inceleyen bilim insanları testosteron takviyesinin bilinçsizce alınmasının da ciddi riskler oluşturabileceğini belirtti. Testosteron takviyesi vücudun yeterli hormon üretmediği ve genellikle yorgunluk ve cinsel işlev bozukluğuyla kendini gösteren bir durum olan hipogonadizm için onaylanmış bir tedavi olarak biliniyor. Araştırmalar 40 yaşından sonra erkeklerin testosteron seviyelerinin her yıl yaklaşık %1 oranında düştüğünü aktarırken çoğu erkek için bunun fark edilebilir bir değişikliğe yol açmayacağı vurgusu yapıldı. Çalışmalar erkeklerin yalnızca yaklaşık 1/5'inin hipogonadizmden muzdarip olduğunu da gösterdi. Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmayı yapan ekipte yer alan Emily Morby, giderek daha fazla erkek testosteron takviyesi alıyor. Bunun nedeni kısmen erkeklerde hipogonadizm konusunda farkındalığın artması ancak özellikle genç erkekleri hedef alan artan pazarlama ve sosyal medya eğilimleridir dedi. Morby, çalışmamız kandaki yüksek testosteron seviyelerinin koroner arter hastalığı riskini artırdığını ve bunun da kalp krizi ve kalp yetmezliği riskini artırabileceğini gösteriyor. Araştırmalar kadınlarda yüksek testosteron seviyesinin olası bir sağlık riski yaratmadığının da altını çizdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam burada yine aynı saatte güne vedada sizlerleyim.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Kulpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Cambridge Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerle ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmacılar, yüksek testosteron seviyesine sahip erkeklerin kalp hastalığı geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. 1 milyondan fazla yetişkinin verilerini analiz eden uzmanlar, erkeklerde koroner arter hastalığı riskinin %17 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Yalnızca genetik nedenlerle yüksek olan testosteron seviyelerini inceleyen bilim insanları, testosteron takviyesinin bilinçsizce alınmasının da ciddi riskler oluşturabileceğini belirtti. Testosteron takviyesi, vücudun yeterli hormon üretmediği ve genellikle yorgunluk ve cinsel işlev bozukluğuyla kendini gösteren bir durum olan hipogonadizm için onaylanmış bir tedavi olarak biliniyor. Araştırmalar, 40 yaşından sonra erkeklerin testosteron seviyelerinin her yıl yaklaşık %1 oranında düştüğünü aktarırken, çoğu erkek için bunun fark edilebilir bir değişikliğe yol açmayacağı vurgusu yapıldı. Çalışmalar, erkeklerin yalnızca yaklaşık 1/5'inin hipogonadizmden muzdarip olduğunu da gösterdi. Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmayı yapan ekipte yer alan Emily Morby, giderek daha fazla erkek testosteron takviyesi alıyor. Bunun nedeni kısmen erkeklerde hipogonadizm konusunda farkındalığın artması, ancak özellikle genç erkekleri hedef alan artan pazarlama ve sosyal medya eğilimleridir dedi. Morby, çalışmamız kandaki yüksek testosteron seviyelerinin koroner arter hastalığı riskini artırdığını ve bunun da kalp krizi ve kalp yetmezliği riskini artırabileceğini gösteriyor. Araştırmalar, kadınlarda yüksek testosteron seviyesinin olası bir sağlık riski yaratmadığının da altını çizdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

karanlık

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.